phahamisetu. Bonono, makuru silwelo nyetu na subsina nyetu na anza yole. Ewele sune enu, radare diki, ke eraju uriyole yo. Radare dikile, tasu rejare datum. Radare dikile, lakfawi nubukum. Radare dikile, zoom tukubona ke kalesi kalmoza na kabisa nike fin kadeyo. Radare diki, esom navi gururu, masalo jolo.